Make me feel so good. Make me feel alright. And her name

96.2 Radyo Eksen. Hey. Now just get in and close the door.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. Sabah programımız başladı. Bugün bir tam listesi yapacağız ama o tam listesine tam ne ismini vereceğimi karar veremedim. Tam orijinalinden güzel şarkılar, coverlar diyecektim ama bunun çok iddialı olduğunu düşündüm. Ama siz çaldığım şarkılar arasında bence bu orijinalinden daha iyi diyebilirsiniz elbette. Jeff Buckley Hallelujah ile açtık mesela. Gerçekten neredeyse orijinalinden daha iyi denebilecek kıvamında bir yorum. Ardından da Geraldine Peebers'tan Jolene dinledik. Bu da Dolly Parton'ın Jolene şarkısının bir yorumuyla 1990'lar avantgarde punk alternatif country grubu The Geraldine Peebers bunu 1997 senesinde What Part of Get Tea Gun Don't You Understand EP'leriyle birlikte piyasaya sürmüşlerdi. Şimdi Jack White'la devam ediyoruz. Hala bu arada karar vermedim bugünkü konsept programın ismi ne olsun. Tam listesinin ismi ne olsun ama coverlar dinleyeceğimiz kesin. Jack White'la da devam ediyoruz. Onlar da bu U2 şarkısını 2013 senesinde The Great Gatsby filminin müzikleri soundtrack için hazırlamıştı. Love is Blind'la devam ediyoruz yayına.

0: 96.2
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

96.2 Radyo Eksen, burası sabah programı devam ediyor. Cover şarkıları dinlediğimiz bir yayın bu. Cuma'nın konusu bu ama ismini tam bulamadım. Tam ismini bulamadım. Programın ismi bu olacak herhalde neticesinde. Bananarama Venus dinlediğimiz şarkı orijinali 1969 senesinde Shocking Blue tarafından kaydedilmişti. Bir başka yoruma geçiyoruz. Aretha Franklin'e. Aretha Franklin de Respect şarkısını kaydedip piyasaya sürmüştü ama Otis Redding tarafından aslında ilk olarak yazılıp yayınlanmış bir parçaydı bu. Respect'le devam ediyoruz programa.

Tainted in Love aslında Gloria Jones şarkısı. 1964 senesinde piyasaya sürmüştü kendisi. Sonra Soft Cell kaydediyor. Tainted in Love 96.2 Radyo Eksen'de dinlediğimiz şarkı oluyor. Bugünkü programda cover şarkılara yer veriyoruz. Saat 10'a kadar devam edecek. Sizin de aklınızda varsa belki sizin söyledikleriniz olabilir. Orijinalinden bence daha iyi dedikleriniz. Ben söylemiyorum bu programda orijinalinden daha iyidir, değildir. Keşke yapmasalardı, yapmışlar. Neredeyse orijinali kadar iyi olmuş. Hiçbir yorum yapmadan sadece coverlara yer veriyorum. Ama dediğim gibi isterseniz siz söyleyebilirsiniz. İsterseniz dahil olabilirsiniz, katılabilirsiniz, bana yazabilirsiniz. Instagram'a Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım. Buradan ulaşabilirsiniz. Veya hep söylüyorum, e-mail yoluyla da olur elbette. gulshah.guray@radioeksen.com. Bu da e-mail adresim. Şimdi devam ediyoruz. Gloria Gaynor 1978 senesinde I Will Survive'ı piyasaya sürmüştü. Biz bugün cover programında yaptığımız için Cake yorumunu dinliyoruz.

Radyo Eksen'de cover şarkıları dinlediğimiz bir tam listesi, ismini tam olarak bulamadığım liste devam ediyor. The Tide Is High, Blondie'nin bu şarkısı aslında The Paragons tarafından ilk olarak kaydediliyor ve 1967 senesinde piyasaya sürülüyor. Blondie grubunun üyeleri Debbie Harry ve Chris Stein bu şarkıyı Londra'dayken satın aldıkları bir reggae toplama albümünün içerisinde buluyorlar ve çok beğeniyorlar, kaydetmeye karar veriyorlar. Bu şarkıda The Tide Is High'da bu programda yer alsın istediklerimdendi. Aynı zamanda...

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Salt'ın güncel sergisi Deniz Aşırı. Özer Kabaş ve Zamanları, sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş'ın resimden sinemaya, tiyatrodan tasarıma uzanan çok yönlü pratiğini ve Türkiye'nin kültür tarihindeki yerini inceliyor. Deniz Aşırı, Özer Kabaş ve Zamanları, 14 Mart 2027'ye kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
5: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

thing. Try to kill it all away, but I remember everything.

0: become my sweetest friend.
1: Johnny Cash Hurt 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bugünkü programda cover parçalara yer veriyoruz. Orijinalinden daha iyi diyemeyeceğim, yorum yapamayacağımı söylemiştim programın başında. Fakat Hurt için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Burada bir duracağım. Gerçekten orijinalinden daha iyi. Trent Reznor bile Nine Inch Nails'ın bu şarkısı Hurt bizden daha iyi oldu demişti. Yani saygı duyulası bir yorum olduğunu bence kabul etmek gerekiyor. Johnny Cash Hurt 96.2 Radyo Eksen'deydi. Aslında 94 senesinde piyasaya sürmüştü bu şarkıyı Nine Inch Nails, The Downward Spiral. Yani orijinali de çok iyi ama yani bu bambaşka bir şey oldu artık Johnny Cash'in yorumuyla 96.2 Radyo Eksen'de. Klibi de Johnny Cash'in Tennessee'deki evinin yanında bir tane House of Cash müzesi vardır. Burada çekilmişti ve zaten ne kadar hasta olduğunu, ne kadar yorgun olduğunu klipten de görüyorsunuz. Eşini de kaybetmişti. Hemen arkasından da zaten o da aramızdan ayrıldı. Nirvana ile devam ediyoruz. Şimdi bu listede olmazsa olmaz şarkılardan biriyle devam edeceğiz. Aslında başka Nirvana coverları da koyabilirdik buraya ama Where Did You Sleep Last Night ile devam edelim istedim. 1870'lere kadar dayanan kökeni bir şarkı bu. In the Pines, Black Girl olarak da biliniyor aslında şarkının ismi. 1944 senesinde yapılan tarihteki ilk kaydının Ledbetter tarafından, Hoodie Ledbetter tarafından olduğu söyleniyor. Nirvana'da şarkı 1993 senesinde MTV Unplugged performansında, o konserinde seslendirmişti, kaydetmişti. Zaten Led Belly'e büyük hayrandı Kurt Cobain. Where Did You Sleep Last Night'la devam edelim şimdi yayına.

0: Radyo Eksen'de Müşah Cüray yayında. 96.2 Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz.
2: İnsan öyle boş bir eve ait hisseder mi? Aklım dolu kalbim alacak mı şişe dibi?
1: Müzikle çocuk yaşta başlayan yolculuğunu yıllar içinde kendi sözleri, besteleri ve özgün anlatımıyla şekillendiren Tuana, 26 Eylül'de Paribu Art sahnesinde.
2: Geldi, taktım, sakladı,
1: Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Radyo Eksen'de sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Bugün programda cover şarkıları dinliyoruz. Radyoları yeni açanlar varsa eğer, tam ismine karar veremediğim program. Bugünkü tam listesi böyle. Ama cover şarkılar dinliyoruz, orası kesin. Şimdi Sinead O'Connor'dan Nothing Compares to You dinledik. İlk olarak aslında 1984 senesinde Prince tarafından yazılıp kaydediliyor. Ama Prince bu şarkıyı kendi albümünde yayınlamak yerine bir yan proje kurmuş o zamanlar, The Family'ye veriyor. Sonra 1985 tarihli albümünde yer alıyor bu orijinal versiyon. Birazcık daha farklı, daha funk, synth ağırlıklı bir versiyon. Pek de dikkat çekmiyor o dönemde. Sonra bu dinlediğimiz Sinead O'Connor yorumu 1990 yılında menajerin de önerisiyle daha minimalist, daha durağan, daha sakin bir şekilde kaydediliyor ve piyasaya sürülüyor. Chris Cornell versiyonu da var ama Sinead O'Connor'ınki farklı ve biricik olduğu için onunkini çaldım bugünkü programda. Bir başka cover'a geçiyorum şimdi. Pearl Jam Last Kiss'te devam edeceğiz. Bunu 1961 senesinde Wayne Cochran tarafından kaydedilip yazılıyor aslında. Ve Frank Wilson 1964 senesinde daha popüler yapıyor. Bizim dinlediğimiz bu versiyonda 1999 senesine ait olacak. Last Kiss'le devam edelim yayına.

Orijinali Adele'e ait olan bu şarkı 2010 senesinde 21 albümünün çıkış parçasıydı. Ve bizim dinlediğimiz versiyonu ise bu gün Greta Van Fleet'ten de 96.2 Radyo Eksen'de. Greta Van Fleet bu cover'ı kaydettiği dönemde henüz ilk stüdyo albümünü bile piyasaya sürmemişti ki yenisi de yolda. Greta Van Fleet'in yeni albümü. Dün de bu albümün ilk yeni single'ını, ilk single değil de bu üçüncü single'ıydı sanırım, çalmıştım. Bugünkü konsept programımızda da Rolling in the Deep'in Greta Van Fleet versiyonunu dinledik. 96.2 Radyo Eksen'de Linkin Park versiyonu da varmış. Rolling in the Deep, Aretha Franklin de yapmış 2014 senesinde. Şimdi Motorhead'la devam ediyoruz. Bugün cover şarkılar dinliyoruz. Programın tamamı böyle. Cat Scratch Fever'la devam edeceğiz programa. Motorhead yorumuyla March or Die albümünden 1992 senesinden Cat Scratch Fever şimdi Radyo Eksen'de sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Fransız besteci Jan Tiersen uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. Jan Tiersen 10 Ekim'de Stagepass organizasyonuyla Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Müziğin, doğanın sesleri ve duygusuyla buluştuğu bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
2: Hadi iyi bir kahve içmeye.
3: Nereye bu saatte?
2: Salona.
0: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Chibo.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

Easy 96.2 Radyo Eksen'de. Bu şarkının orijinali The Commodores'a ait. 1977 senesinde piyasaya sürmüşlerdi Easy. Parantez içinde Like Sunday Morning aslında tam ismi bu. Lionel Richie tarafından yazılmış olan bir şarkı. Biz Faith No More versiyonunu dinledik. Çünkü neden? Radyolarını yeni açanlar varsa eğer, bugünkü programda sadece coverlara yer veriyoruz. Onlar da 1992 senesindeki Angel Dust albümlerinde piyasaya sürmüştü bu dinlediğimiz versiyonu. Şimdi devam ediyoruz. Red Hot Chili Peppers'a geçiyoruz. Sly and the Family Stone'a ait aslında orijinali bir şarkı bu, If You Want Me to Stay. Onlar da 1985 senesindeki Freaky Styley ikinci albümlerinde kaydedip piyasaya sürdükleri If You Want Me to Stay yorumuyla Radyo Eksen sabah programına devam edelim.

Devam ediyor Love Hurts Nazareth yorumuyla dinledik. Bu aslında şarkının orijinali The Everly Brothers'a ait Felix Bryant tarafından yazılmış olan bir şarkı. 1960 senesinde kaydedilmişti. Nazareth ise 15 sene sonra 1975'te Hair of the Dog albümleri için bu Power Ballad versiyonunu kaydedip piyasaya sürdüler Love Hurts. Çok fazla tabii mesaj geliyor. Bu tek bir programda bütün coverları toplamamızın zaten imkanı yok. Belki sonra böyle bir iki ay geçtikten sonra bir tane daha böyle bir program yaparız ki daha önce de zaten zamanında yapmış olduğumuz cover programları vardı. Bir dinleyicimiz böyle bir program yapalım mı deyince tekrar edelim, neden olmasın, farklı şarkıları çalarız dedim ve bu programı bugün birlikte dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi Gary Jules, Michael Andrews'la devam edeceğim. Bugünkü önerilerden biriydi. Eklemek istedim Love Hurts'un ardına Mad World'u. Tears for Fears'a ait olan bir şarkı aslında. Bu 1982 senesinde piyasaya sürmüştü Tears for Fears. Gary Jules ve Michael Andrews 2001 senesinde daha hüzünlü bir versiyonunu kaydedip yayınladı. O da bu. Şimdi dinlemeye başladığımız Mad World'la devam ediyoruz yayına.

Bir Simon & Garfunkel klasiği, The Sound of Silence. Bu 2015 senesinde Disturbed yorumuyla kaydedilip piyasaya sürülmüştü. Judas Priest'e devam ediyoruz. Şimdi onlarda John Baez şarkısı Diamonds and Rust'ı farklı bir tarzda, kendi tarzlarında yorumlamışlardı ve piyasaya sürmüşlerdi. Diamonds and Rust, şimdi Judas Priest yorumuyla Radyo Eksen Sabah programında sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

rahat olsun işinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Björk, It's All So Quiet. Bu aslında 1948 senesinde Alman besteci Hans Lang tarafından yazılmış olan, bestelenmiş olan bir şarkı. 1951 senesinde de Betty Hutton İngilizce'ye çevirerek kendi versiyonuyla piyasaya sürüyor. Bizim dinlediğimiz bu 44 yıl sonra yayınlanan Post albümü için Björk'ün coverladığı şarkı da 1995 senesine ait. It's All So Quiet yorumuyla Björk Radyo Eksen'deydi. Bugünkü programda cover şarkıları çalıyoruz, dinliyoruz. Sabah saat 7'de başladı program, ona kadar da devam edecek böyle. Yani cover şarkılarla, Placebo'yla devam edeceğim şimdi programa. Placebo'dan da aslında Robert Palmer'a ait olan bir parçayı dinleyeceğiz. Johnny and Mary, 96.2 Radyo Eksen'de. Böyle devam edelim şimdi yayına. Johnny

Take Me To The River şarkısının orijinali aslında Al Green'e aitti. Bu da gitaristi Mavin Teeny Hodges tarafından yazılmış olan bir şarkıydı ve 1974 senesinde Al Green Explores Your Mind albümüyle birlikte piyasaya sürülmüştü. Bundan 4 sene sonra Talking Heads dinlediğimiz Take Me To The River versiyonunu yayınlamış, More Songs About Buildings and Food albümüne dahil etmişti. Efsane prodüktörü Brian Eno ile birlikte. Bugün programda cover şarkılara yer veriyoruz. Tam ismine karar veremediğim programda Clash var şimdi sırada. Clash'tan da bir cover dinleyelim. Bunun da orijinali aslında Buddy Holly'ye ait. 1959 senesinde piyasaya sürmüştü. Bu Buddy Holly trajik bir uçak kazası ve onun ardından, ölümü ardından grubun kalan üyeleri The Crickets'ı, Sonny Curtis şarkı yazıyor zaten. Onlar tarafından kaydediliyor. Ve bu Bobby Fowler Ford'a 1965 senesinde kendi yorumunu piyasaya sürüyor. Bizim dinleyeceğimiz şarkı da 1979 senesindeki The Clash versiyonu olacak. I Fought The Law'la devam edelim yayına.

Lenny Kravitz'in American Woman yorumunu dinledik Radyo Eksen'de. Sabah programında cover şarkıları dinlediğimiz bu programda Metallica'yla devam edeceğim. Yayına The Guess Who şarkısıydı aslında American Woman. Lenny Kravitz 1999 senesinde bu dinlediğimiz versiyonunu piyasaya sürmüştü. Metallica ise 1998'de Whiskey in the Jar'ı kaydetti, piyasaya sürdü. Böyle devam ediyoruz. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Chibo.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Live With Me orijinali Mesuete'ye ait. Bizim dinlediğimiz bu versiyonu ise Twilight Singers Mark Lanegan'ın vokaliyle, olağanüstü bence vokaliyle birlikte 2006 senesinde yayınlanmıştı. Live With Me 96.2 Radyo Eksen'de idi. Şimdi bir başka cover'a geçiyoruz. Çünkü bugün sadece cover'lara yer veriyoruz programda. Tam ismine karar veremediğim bu programın listesini de çok sormuşsunuz. Elbette ekleriz. Özel programların listesini. Daha sonra Spotify hesabına ekliyorum. Bulamazsanız bana yazın. Ben size linkini gönderirim. Henüz yapmadım programın listesini. Yaptığım zaman en kısa sürede umarım sizinle de paylaşırım. Zaten programa sığdıramadıklarımı hikaye bölümünden paylaşıyorum da, eğer siz Instagram kullanmıyorsanız bana mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. Ya da Gülşah Güray yazıp Instagram'dan takip edebilirsiniz. Yine oradan da ulaşabilirsiniz. Agatha Fine'dan dinleyeceğimiz şarkı ise Greengrass. Tom Waits'e ait aslında şarkının orijinali. Biz onların yorumuyla devam edelim şimdi programa.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şoperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Şoperfly? Vay, vay, vay.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

alışılmışın dışına çıkan şarkılarıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Tuana, 26 Eylül akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Evet, programın sonuna geldik. Radyo Eksen Sabah programını dinlediniz. Bir haftayı daha bitirdik böylece. Dinlediğiniz için, mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Elbette hepsine yer veremedim bugünkü programda da. Çünkü süremiz belli. Bugün cover şarkıları çaldık Radyo Eksen'in sabah programında. Bu dinlediğimiz These Days de aslında orijinali Jackson Browne'a aitti. Ve bunu yazdığında aslında orijinalinden bahsediyorum. Henüz 16 yaşındaydı Jackson Browne. Nico ise 1967 senesinde yayınladığı Chelsea Girl albümüyle birlikte kaydedip piyasaya sürmüştü. Bence çok şahane bir yorumdu. These Days. Ve Sophie Hunger'la da bugünkü programı kapatıyorum. Pazartesi sabahı tekrar görüşürüz. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.

96.2 Radyo Eksen.

0: it binds, because you're mine, I walk the line.
1: Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
3: Radyo Eksen.
2: Reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
5: Getir, bir mutluluk getir.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
5: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
6: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
7: Hadi iyi bir kahve içmeye.
8: Nereye bu saatte?
7: Salona.
9: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister o.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
10: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
11: Yeni dizi Başkalarının Hayatı cumartesi Star'da.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
3: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
4: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hadi iyi bir kahve içmeye.
3: Nereye bu saatte?
2: Salona.
4: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
0: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
2: Sen neymişsin Shop'n'Fly? Fly, fly.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Temmuz ayında yayınlanan 3. Yardekt albümüne ismini veren şarkı You're Gonna Need a Little Music Radio X'deydi. Bowie ile devam ediyoruz. Sound and Vision.

Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Umran Oto Ekspertiz. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

1969 senesinden Barbara Eklund'un single'ıydı. Am I the Same Girl? Londra merkezli Amerikalı müzisyen Jalen Engonda sırayı alacak 2023 yılında çıkardığı ilk albümüne ismini veren şarkısı Come Around and Love Me.

İkinci albümleri Nobody's Coming to Save You bugün itibariyle yayınlandı. İrlandalı topluluk Gurriers açtı ikinci saati. 2024'teki Come and See'nin ardından gelen ikinci albüm. İlk albümün politik öfkesini ve post-punk enerjisini koruyor. Fakat soundları daha da genişledi diyebiliriz Gurriers'in ikinci albümde. Yeni albümlerine ismini veren şarkıları Nothing Happens Twice takibinde 1989 yılından Wedding Present şarkısıyla devam edeceğiz. İkinci albümleri Bizarro'dan Brass Neck.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.

No More Like This isimli ikinci albümlerini bu sene başında piyasaya sürmüşlerdi. Londralı üçlü PBA ve son albümlerinden Moon dinlediğiniz şarkıydı. Kendine özgü sözleri, melodileri ve samimi anlatımıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Tuana, yarın akşam Paris Bouart sahnesinde olacak. Tuana konserine katılmak isteyen dinleyicilerimiz için davetiyemiz olacak şimdi. İlk arayan, ilk iki dinleyicimiz yarın akşamki Tuana konserine çift kişilik davetiye kazanacak. Paris Bouart'ta gerçekleşecek Tuana konseri. 212-304-0670 212-304-0670 aramanız gereken numara. 1999 yılından Handsome Boy Modeling School şarkısıyla devam ediyoruz. The Truth.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Funk, techno, rave, electropop, industrial punk gibi türleri başarılı bir şekilde harmanlayan Fat Dog'dan önümüzdeki cuma ikinci albüm geliyor. Cancel Me I'm Tired isimli bu albümlerinden paylaştıkları single'ları Shit Love Radio X'andaydı. İngiliz ikili Big Special sırayı alacak. 2025 yazında gelen National Average isimli ikinci albümlerinden Yes Boss.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yeni kitabına başlarken taze kahven sana eşlik etsin. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

The Murlocs takibinde Mr. Light Radyo X'andaydı. I'm so tired of living in the city. 60 sene öncesinden 13th Floor Elevators klasiğiyle devam ediyoruz. You're gonna miss me.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
0: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, zeynemenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz.
2: İnsan öyle boş bir eve ait hisseder mi? Aklım dolu kalbim alacak mı şişe dibi?
1: Müzikle çocuk yaşta başlayan yolculuğunu yıllar içinde kendi sözleri, besteleri ve özgün anlatımıyla şekillendiren Tuana, 26 Eylül'de Paribu Art sahnesinde. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu. 96.2 Radyo Eksen.

Bir istek şarkısı olarak yer verdim sevgili Musa için de Pearl Jam ve State of Love and Trust. Turnstile sırayı alacak son albümleri Never Enough'tan Seeing Stars.

Hem 2025 başında gelen ilk albümleri Who Let The Dogs Out'la, hem sahne şovlarıyla hem de demeçleriyle büyük ilgi gören ve etki yaratan Lamborghini Girls'tan ikinci albüm geliyor. 15 Ocak 2027'de piyasaya sürecekler Nori Farms isimli ikinci albümlerini. Bu albümlerinden ilk olarak Cult of Celebrity isimli bir single görücüye çıkmıştı bu sene Mart ayında. Ve albüm duyurusuyla gelen ikinci single'ı dinlediniz. Yeni Lamborghini Girls şarkısı Bang Bang Bang takibinde Dublin'den bir topluluk Spring sırayı alacak. Bu sene yayınladıkları single'ları Trickle Down.

Rise'dan tanıdığımız Nate Amos'un solo personası This Is Lorelei. Radyo X'deydi. Amerikalı müzisyen henüz 2025 aralığında Hollow Boy isimli ikinci solo albümünü yayınlamıştı ve arayı hiç açmadan bu ay The Singer In My Band isimli üçüncü solo albümünü piyasaya sürdü. Bu albümden paylaştığı şarkısı Billy Came Back. Radyo X'deydi. Yeni Sports Team single ile devam ediyoruz. Billy.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
2: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
2: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Hadi iyi bir kahve içmeye.
5: Nereye bu saatte?
4: Salona.
6: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

World Couldn't See Us takibinde Chris Stewart projesi Black Marble Radyo X'andaydı. Amerikalı müzisyandan geçen ay 5. albüm geldi. Life in Small Spaces isimli yeni Black Marble albümünden dinlediniz. It Always Comes to Me. Gülşah Turgut ben. Pazartesi 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Haftanın kapanışını 1982 yılından A Flock of Seagulls şarkısıyla yapıyorum. Space Age Love Song. Herkese güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşça kalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını başlıyor.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen. You know the hardest thing.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. Cuma günlerden 25 Eylül saat 8'e dek ben Güven yayındayım bugün. Gorillaz açtı yayını Orange County, ardından Suburban Nights'ı Hard Fi'dan dinledik. Miles Kane ile devam edelim solo kayıtla. Eksen'de Blame It on the Summertime. No!

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481 Venividi Göz. Umran Oto
2: Ekspertiz. Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
3: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
4: Yeni dizi Başkalarının Hayatı Cumartesi Star'da.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Seviyorsan sebebi çok, Süper Süzme gemisi yok.
7: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
8: Radyo Eksen.
7: Radyo Eksen. 96.2 Radyo Eksen.
9: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

96.2 frekansında şu sıralar sık dönen şarkılardan biri It's Time. Johnny Marr radyolarınızdaydı 16.34. Sırada Big Head Todd and the Monsters var. The Living Song.

Jasmine Thompson'dan dinledik. Önce Mad World yorumu, ardından Otis Redding klasiği Sitting on the Dock of the Bay. Eksendesiniz, 16.45. Sırayı Divine Comedy aldı. A Lady of a Certain Age.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

1996'da yeni saatin açılışını Bo Diddley cover'ı You Can't Judge a Book by the Cover'la yaptık. The Stripes yorumuyla eksendeydi. Şimdi Jim Blossoms ve Hey Jealousy.

Stone Temple Pilots sonrasında 80-96-2'deydi. Telling Stories, Tres Chapman'dan dinledik. Kısa bir ara vermeden önce programa Belen Sebastian'la devam edelim. Another Sunny Day.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
4: Sen neymişsin Shop'n'Fly? Fly, fly, fly.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ister o.
7: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Hadi iyi bir kahve içmeye.
9: Nereye bu saatte?
8: Salona.
10: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Stone Roses 2016 yılında 20 yıllık suskunluğunu az önce dinlediğimiz kayıt All For One'la bozmuştu. Eksendesiniz 8'e dek ben Güven yayındayım Richard Ashcroft'la program devam edecek. Onu da ilk solo single ile dinliyoruz. Şimdi Radyo Eksen'de A Song For The Lovers.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
7: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
6: 4 numara.
8: Yolda yardım, eve vardım, Skoda'm sensiz ne yapardım?

0: bir numara.
1: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende...
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
3: Getir, bir mutluluk getir.
4: Kim muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
5: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
6: Yeni dizi Başkalarının Hayatı cumartesi Star'da.
7: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz.
2: İnsan öyle boş bir eve ait hisseder mi? Aklım dolu kalbim alacak mı şişe dibi?
1: Müzikle çocuk yaşta başlayan yolculuğunu yıllar içinde kendi sözleri, besteleri ve özgün anlatımıyla şekillendiren Tuana, 26 Eylül'de Paribu Art sahnesinde. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

I ain't quite where I think I am. Yeni saatin açılışıydı Arctic Monkeys. Halihazırdaki son albümleri The Car'dan dinledik şarkıyı. Calexico var sırada. Ballad of Cable Hawk.

Peter Björn and John'un İngiliz bağımsız plak şirketi Cooking Vinyl çıkışlı 6. stüdyo albümleri Give Me Some'da yer alıyor bu kayıt Second Chance. Burası Radyo Eksen. Kısa bir ara vermeden önce Sam Vincent radyolarınızda Big Time Nothing. Don't

0: Big time. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
6: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Seviyorsan sebebi çok, sütarsız mekemesi.
8: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
9: Stablex.
10: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

coverlarından biriydi Johnny and Mary. 96.2'de Placebo yorumuyla dinledik. Blondie var sırada, One Way or Another.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen. Konser ritmini kahveyle birleştir.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

A Dream Is All I Need To Get By. Noel Gallagher's High Flying Birds'ın 2019 çıkışlı EP'sinden dinledik. Bu şarkıyı eksendesiniz. Saati Kings of Leon'la kapatıyoruz. Wait For Me.

Show'un son saatinde büyük hitleri What You Know'la dinledik. Two Door Cinema Club 8'e dek ben Güven yayındayım. Red Hot Chili Peppers şimdi 96.2'de dinliyoruz. Did I Let You Know?

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Taksi.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Kaliforniya'dan Lord Huron radyolarınızdaydı. İlk albümleri Lonesome Dreams'i takiben 2015 yılında Strange Trails gelmişti. Biz de bu long play'den Radyo Eksen'de The Night We Met dinledik. Aaron Fraser'la yayın devam edecek Into the Blue Eksen'de.

Yavaş yavaş sona doğru geldik artık bugünkü programda. Cooks sonrasında kısa bir ara vermeden önce Imagine Dragons'la devam edelim. Onlara en iyi rock performansı kategorisinde ödül getiren şarkıları. Şimdi Radyo Eksen'de Radioactive.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

96 ikide Iggy Pop yorumuyla dinledik. Bir Donovan şarkısı, Sunshine Superman. Haftanın son programını yine bir coverla kapatacağız. This Must Be The Place, Bad Bad Not Good, Norah Jones yorumuyla eksende olacak. Pazar günü saat 11'de Trio ile Ben Güven yeniden burada Radyo Eksen 96.2'deyim. Görüşmek üzere, iyi hafta sonları. Hoşçakalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

solitude of strength. 96.2 Radyo Eksen.

0: Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen'de bugün. Saat 23, Özgürcan Öney, Babandamı Punk'tı. Ve Radyo Eksen'de şimdi. Nicky Wilde yayında.

Hey, welcome to the All Access and welcome to the weekend. Evet arkadaşlar, hafta sonuna çok sağlam iki tane konser kaydıyla girdik. Burn, Whitesnake'den Burn ve Scorpions'tan No One Like You. İkisi de canlı izlediğim ve çok sevdiğim konser kayıtları. Sizinle paylaşmak istedim. Şu an devam edelim, sonra sohbet ederiz. Rain, The Cult.

96.2 Radyo XN All Access'tesiniz. Razor's Edge, AC/DC'den dinledik. Bu anda herkes Thunderstruck'ı bilir ama bu da gizli hitlerden biridir. Çok güzel bir şarkı. Sırada bir istek var. Biraz klasik rock'a dönelim. Eddie Money, Baby Hold On.

Kiss'ten dinledik Forever. Orada Kiss'le Michael Bolton işbirliğiyle çıkmış bir şarkıdır bu da. Evet, sıradaki şarkım Never Say Goodbye, Bon Jovi'den geliyor.

96.2 Radyo İksan kulaklıklarınızda. Evet, Never Say Goodbye, efsanevi albüm Slippery Velvet'ten geldi, Bon Jovi'den. Haftanın soundtrack'i Top Gun, yani Danger Zone, Kenny Loggins.

Evet, Never Let Me Down Again, Depeche Mode'dan geldi. Metallica'nın en tartışmalı şarkılarından adlanan şarkı serilerinden diyeyim, Unforgiven. Unforgiven 3, Metallica.

96.2 Radyo X'en All Access. Evinizde Unforgiven 3, Unforgiven 3 Metallica'dan dinledik. Hep fanlar arasında bir tartışmalar en iyi Unforgiven hangisi diye. Ben tabii ki birinciyi seviyorum ama bir sürü insan 2 ya da 3'ü de sevebiliyor. Evet, çok yavaşladık. Bence biraz hızlanalım. Monkey Business, Skid Row.

Evet, Monkey Business Skid Row'dan geldi. Unutulmaz albüm Slave to the Grind'dan. Son şarkıya geçiyorum. Şarkı da Los Angeles'a gidiyor. Santa Monica bölgesine. The Song for Us. Saints of Los Angeles, Motley Crue.

Evet, Saints of Los Angeles Motley Crue'dan dinledik. Dinlediğiniz için teşekkürler. See you next Friday.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Radyo
0: Eksen.
1: Radyo Eksen'de Özgür Can Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı başlıyor.
2: Herkese iyi akşamlar. Ben Özgür Can Öney. 96.2 Radyo Eksen'de Babanda mı Punk'tının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün günlerden 25 Eylül Cuma, saatlerimiz 23'ü gösteriyor ve Nikki'den sonra tekrar mikrofonu devralmış durumdayım. Bu akşam sizlere blues, funk dolu bir gece hazırladım. Umarım keyif alırsınız. İlk sanatçımız genç yetenek. Bunu söylediğim için bana kızmaz umarım. Ama öyle yani gerçekten. Genç yetenek Can Bayoğlu. Can Bayoğlu Ankaralı bir blues gitaristi ve vokalisti. Ve gene Ankaralı efsane isim Süleyman Bağcıoğlu'yla bir single çıkarttı. Çok yeni. O single'ı çalmak istiyorum sizlere. Down Dirty Shame isimli single'ıyla Can Bayoğlu ve konuğu Süleyman Bağcıoğlu. Şimdi sizlerle Babanda mı Punk'tı başlıyor.

down, dirty shame. Trying to make a living. Lord have mercy. Evet, Can Bayoğlu'ndan dinledik. Down Dirty Shame. Ve sırada eskilerden bir isimle devam edeceğim. Baby Hugh. Ondan çalacağım şarkı da Haluk'la, Haluk Babadoğan'la, Bangkok BB ile uzun yıllardır sahnede çaldığımız coverlardan birisi. Hard Times Baby Hugh'dan şimdi radyonuzda.

Evet, Fade Out'la biten bir 60'lar 70'ler funk şarkısı dinledik. Sırada da madem o kadar blues dedik, funk dedik, bu işin krallarından B.B. King'le devam edelim. Gene cover olarak çalmaktan çok keyif aldığımız Haluklar'la şarkılardan birisi. Thrill Is Gone, B.B. King şimdi sizlerle.

Blues öncelikle, arkasından tabii caz, Afrika kökenli Amerikalıların bir şekilde Amerika'da meşhur ettiği, kendilerini ifade etmek için kullandıkları ve belli bir noktadan sonra da kendi janrısı, kendi sektörünü oluşturmuş bir müzik. Ama dünyanın her tarafında bunun yansımaları var tabii ki. Şimdi bizdeki örneklerinden bazı isimler çalacağım sizlere. Yavuz Çetin'le devam ediyoruz. Yavuz Çetin tabii genç yaşta aramızdan ayrılan müthiş bir yetenek. Satılık isimli albümünden Yaşamak İstemem isimli şarkısını çalmak istiyorum şimdi sizlere.

Evet, Yavuz Çetin bizlerle beraberdi. Yaşamak İstemem isimli şarkısını dinledik. Araya eklektik olarak başka bir şarkı koymak istiyorum şimdi. Bu çok uzun süredir aklımdaydı. Yine yerli bir ekip, Kurban. Onların çok sevdiğim şarkısı Sormayı çalmak istiyorum şimdi sizlere.

0: Ağaç kökün saldı, eşin dostun gitti, yerde bulursun beni. Yolun ayrıldı, gidenin dönmedi, çarenin olmadı, yerde bekliyorum seni.
1: Evet, Kurban bizlerle beraberdi. İlk albümlerinden Sorma'yı dinledik. Sırada yakın zamanda tekrar birleştiklerini ve konser vereceklerini açıklayan, bizim de çok sevdiğimiz, grup olarak da çok sevdiğimiz bir gruptan bir şarkı çalmak istiyorum sizlere. Dorian. Dorian gerçekten Manga'nın hayatında çok önemli bir grup. Biz Vegar'ın alt grubu olarak birçok konserde çalarken orkestradaki arkadaşlarla da bir samimiyet geliştirmiştik. Vegar'ın davullarını o dönem sahnede canlı olarak Avşar çalıyordu. Avşar'ın da grubu Dorian. Onlar da demo hazırlığı içindelerdi o zamanlar. Ve biz İstanbul'a ilk yerleştiğimiz zaman Avşar bize evini açmıştı. Diğer arkadaşlar ekipmanlarını paylaşıyorlardı. Hep gayet böyle açık yürekli ve destekleyici oldular bize karşı. Sonra biraz böyle bir hiatus diyebileceğimiz döneme geçtiler ve şimdi tekrar Kasım ayında bir performansla geri dönüyorlar. Bu geri dönüş furyası içinde beni en mutlu eden ekiplerden birisi oldu onların geri dönüşü. Umarım uzun soluklu bir şekilde devam ederler. Tabii birçok elemanları farklı farklı yerlere yerleşti ama hepsi aktif olarak öyle ya da böyle müzikle ilgilenmeye devam ediyor. Alex'i, Mehmet'i, İlkin'i falan hep görüyordum. Onlarla bir şekilde denk geliyorduk ama bütün ekibi bir arada görüyor olmak gerçekten çok keyifli olacak. Dorian'dan dinleyeceğimiz şarkıda muhteşem bir Gel Gör Beni coverları vardı ilk albümlerinde. Onu çalmak istiyorum şimdi sizlere. Keyifli dinlemeler.

Evet, Dorian bizlerle beraberdi. Blues funk diye başladık ama aslında genel olarak o sularda yüzdüğümüzü söyleyebilirim hala. Orada çok şey yapmayacağım. Sona doğru biraz daha böyle funk'a doğru kayacağız. Dedübliman'la devam etmek istiyorum. Onların da bir yıl önce çıkarttıkları bir şarkıyı çalmak istiyorum sizlere. Geçtiğimiz haftalarda Harbiye'deki konserlerinde bulunma şansım oldu ve gayet keyifli, güzel bir performansları vardı. Sahnede çok görkemli duruyorlar. 7 kişiler zaten sahnede. Ve müziklerini de beğeniyorum. Özellikle bizdeki etnik ve folklorik yapıyı çok güzel koruyorlar sahnede. Tebrik ediyorum kendilerini. Onlardan çalmak istediğim şarkı da Düğün.

Evet, Dedüb Luman bizlerle beraberdi. Düğün isimli şarkılarını dinledik. Sırada eskilerden bir ekip var. İstanbul Blues Kumpanyası. Onlardan da çalacağımız şarkı Kökler isimli albümlerinden gelecek. Şarkının ismi de, şimdi size çalmak istediğim şarkının ismi de Whiskey Jar Blues.

Evet, İstanbul Blues Kumpanyası bizlerle beraberdi. Sırada da Brooklyn Funky Shantyls, In The Buzba isimli albümlerinden Laço Tayfa ile beraber çaldıkları Zurna Preserve. Şimdi sizlerle.

Evet, Brooklyn Funk Essentials ve Laço Tayfa bizlerle beraberdi. Zurna Preserve'i dinledik. Madem öyle, Laço Tayfa'dan da bir şarkı çalalım. Laço Tayfa'nın iki tane albümü oldu. Bir tanesi Bergama Gaydası, yanlış hatırlamıyorsam. Diğeri de Hicaz Dolap. Şimdi size Hicaz Dolap'tan Şurmat isimli şarkıyı çalmak istiyorum. Türk funk'ının zirve işlerinden birisi bence yani.

Evet, Laço Tayfa bizlerle beraberdi. Gene Ankara'dan bir gitarist, prodüktör abimden bir şey çalmak istiyorum şimdi sizlere. Sevgili Volkan Yırtıcı'dan bahsediyorum. Ankara'da Detay Müzik stüdyolarının sahibi. Bizim de ilk demolarımızı kaydettiğimiz stüdyoydu orası. 90'ların sonu, 2000'lerin başı, 2001-2002 gibi. Muhteşem bir insan, süper bir müzisyendir. Solo albümünü çıkartmıştı yıllar önce ve bu albümde gerçekten çok değerli müzisyenlerle de çalıştı. Albümde kendisine basta Koray Ergünay ve davulda da Akın Bağcıoğlu ilk başta

Can Bayoğlu'yla çalan Süleyman Bağcıoğlu'nun oğlu. Akın Bağcıoğlu davulda eşlik ediyor Volkan abiye bu albümde. Fakat bu şarkıda, bu şarkının ismi de Karanlık Beyaz, kendisine Erkan Oğur eşlik ediyor. Şimdi Volkan Yırtıcı'dan dinleyelim Karanlık Beyaz.

gözlerim kamaştı. Rakiplerimi tanımıyorum. Şaşkın nefes nefese sağa sola koşuyorum. Alnım buz gibi. Elbisem beyaz. Kendimi bile bu ışıkta göremiyorum.

Evet, Volkan Yırtıcı'dan dinledik. Karanlık Beyaz. Kendisine bu şarkıda değerli üstad Erkan Uğur eşlik ediyordu. Sıradaki grubumuz ise Habbecik. Habbecik aslında tek albümlük bir proje gibi görünse de uzun yıllar, yanlış hatırlamıyorsam, Uğur Yücel'in mekanı Eski Yeşil'de her hafta ya da her ay performans sergilemiş bir ekip, toplama bir ekip. Davulda Volkan abi var ve Levent Üstündağ var üflemelilerde. Aynı zamanda Erdem Sökmen ve Ercan Irmağ'ın da isimlerini görüyorum albüm içeriğinde. Bu albüm de gerçekten Türk funk'ının böyle önemli albümlerinden birisidir. An Meselesi isimli albüm Habbecik'in. Size çalmak istediğim şarkının ismi de Üsküdar Zortlatması.

Evet, Habbecik'ten dinledik Üsküdar Zortlatması ve sırada başka bir değerli müzisyenin projesi var. Sevgili İsmail Soyberg, ne yazık ki geçtiğimiz yıllarda kaybettik kendisini. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi basçılarından birisiydi. En çok kayıt çalmış basçılarından birisi olabilir. Aslında İzmirli bir müzisyen ama sonradan İstanbul'da yani 90'larda, 2000'lerde, 2010'lara kadar dinlediğiniz ne varsa gerçekten onları arkasında hep İsmail Soyberg vardı. Özellikle pop janrısı içinde. Şimdi size çalmak istediğim şarkı Fenomen isimli albümünden. Şarkının ismi Yalnız Ada. Kredisinde de yani gene birçok değerli isim var. Levent Altındağ, biraz önce ismini yanlış söyledim. Levent Üstündağ diye söyledim. Levent Altındağ, Erkan Uğur, Aycan Testel, İmer Demirer, Ümit Onartan, Ergun Çakarlar, Ayda Tunç Boyacıyan, onunla Tunç'un sevgili kızı. Böyle efsane isimlerinde olduğu bir projesi var Fenomen diye. Şimdi Yalnız Ada'da onu da anmış olalım, bu şarkıyı dinlemiş olalım.

Evet, Fenomen İsmail Soyberk'in projesinden dinledik Yalnız Ada ve geldik bu gecenin son şarkısına. Volkan abinin çaldığı 2-3 projeden örnekler verdik. İki projeden Habbecik ve Laço Tayfa. Volkan abinin solo albümünden de bir şarkıyla size veda etmek istiyorum. Volkan abi 7 isminde bir albüm çıkarttı 2 yıl önce. Kendisine birçok değerli isim eşlik ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam sahnede Nurhat Şenses'in oğlu Serhat Şenses'i de vardı. Cemal Reçitre'yi izlediğimizde. Ercüment Orkut, Halil İbrahim Işık, Cihat Akyıldız, İzzet Kızıl ve Serhat Şenses'li dediğim gibi bu şarkıda yer alıyorlar. Şarkının ismi Diyalog. Volkan abiyi takip edin ve bu projeyi kesin dinleyin. Umarım yakın zamanda performansını da görürüz tekrar. Babandamı Punk'tan hepinize iyi geceler. 96.2 Radyo Eksen'den ve Babandamı Punk'tan iyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyorum şimdiden sizlere. Haftaya görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın. Volkan Öktem'le veda ediyorum sizlere. 7 isimli albümden Diyalog isimli şarkı. İyi geceler.

0: Radyo Eksen'de Özgür Can Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı sona erdi.
1: Radyo Eksen 96.2 Radyo Eksen.